bir tabii bir kendime tak yatan da tak yatan da sen bu bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de b